0: O cuña cara y la vende salvadas, amigo, como se se sea, veía respetar y yo es. Apuestada ya farrea mi, ella entra mi chimilla, ves. Ya tú no miras para otro lado, ya farrea mi, pero yo la vende fusil, pero apuesta, pero vi. Y cuando a otro día la añade permiso, a las amigas, pues ya se da la mujer.
1: Ay, cuántas, amigo,
0: ay,
1: comisario,
0: ja. Catuña,
1: tú la
0: otra
1: música, mira,
0: ya, opa,
1: mira,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,